Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz İbrahim Erkal.

0: aşk güzel şey sanmışım.
1: İlaç gibi radyo.

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

Bugün de bir ses yok, haber yok ondan. Kırdığım şişeyi hesabıma yaz. Bir zarar görürsen bu efkarımdan, küstüğüm neşeyi hesabıma yaz. Adını anmazdım elimde olsa, çoktan unuturdum çoktan. Bu kalp unutsa, bak bak yine devrildi sandalye masa. Yıktığım köşeyi hesabıma yaz. Bilmem aradığı aşkı buldum, sildi mi gönülden, unutuldum mu? Bak hala masamda çiçeği mumu. Sevdiği ne varsa hesabıma yaz.

Bir gece aklına eser. Bakarsın ben yokken kapıdan girer. Çekinme, yoluna bu gülleri ser. Sonra da hepsini hesabıma yaz. Dönüş yok bilirsin. Gitti o giden. Arama hiç sebep. Sorma hiç neden. Bu gecede bütün içkiler benden. Ne varsa ne yoksa hesabıma yaz. Sana rehin kalsın şarkım şiirim. Yalanım varsa adam değilim. Onu nasıl sevdim bilsin sevdiğim. Ölürsem aşkımı

Elbette bu fasıl ne iç ne de son. Sen anla halimden, boş ver be garson. Nereye gideyim, saat daha 10. Açtığım zamanı hesabıma yaz. Hadi rakı, şarap, vodka devasa getir. Kolaysa bu aşkı gel de sen bitir. Birazdan kemancı Sait de gelir. Onun da borcunu hesabıma yaz. Onun da derdini hesabıma yaz. Çaldığı şarkıyı hesabıma yaz.

Ne güzeldi gelişin, giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün, ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse, diz çökerdi kim sevse, yanağımı son buse, kurarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane, yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı, şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı, güzelken de güzeldin. Aşk başlar biter de, buymuş yazan kaderde.

başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldin. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldin.

İçime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem. Giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin. Susarken de güzeldin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Tematoğlu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

7:04 geçiyor. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Epeydir demiyorduk ya. Benim için ne düşünüyorsunuz? Rabbim size fazlasını versin. Hadi bir uyanalım, kendimize gelelim. Ben bir çay içip geliyorum. Bir yere ayrılmayın.

Önce Fenerbahçe'yi bir tebrik edelim. Talisca, Mason Greenwood ilk yarıda attığı gollerle Fenerbahçe güzel bir avantaj elde etti ama Şampiyonlar Ligi eleme maçları zor olur. İkinci maça İsmail Kartal'ın dediği gibi 0-0'dan başlamak daha iyi olur. O Servo dede sakatlanmış. Geçmiş olsun. 2-3 haftayı bulurmuş dönmesi. Aynı başarı dileklerimizi bu akşam Beşiktaş'a da dileyelim. İnşallah ikinci maç için güzel bir skor alır Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta ve ben de dahil olmak üzere Beşiktaş'ta taraftarların yüreğine bir parça böyle serinlik su serper diyelim. Trabzon'da tebrik edelim. Muhammed Salah geldi. Hayırlı olsun Trabzon'a da. Türk futboluna da. Hem Türk futboluna hem Trabzon'a hayırlı olsun. İnşallah güzel işler yapar. Trabzon'un sadece Türkiye değil Avrupa'daki başarılarına başarı katmaya devam eder diyelim. Önümüze bakalım. Yolumuz açık. Güzel transferler söz konusu ama şeye takıldı kafam. Darwin Nunez'le ilgili. Beşiktaş ilgileniyor. Altta şöyle bir yazı vardı. Trabzon'da ilgileniyor diye eyvah dedim. Eyvah, Trabzon'da ilgileniyorsa geçmiş olsun. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Trabzon Nunez'le ilgileniyor. Bakalım kime kısmet. Ya, ilginç olan adam Arabistan'da oynuyor. 17 milyon euro maaşı var adamın. Adamı kiralamak istiyorsunuz. Tamam diyor kulüp, ben senden kiralama parası almayacağım. Adamın maaşını öde yeter. 17 milyon avro. 17 milyonu Salah'a vermedik. Nunez'e mi vereceğiz? Seni...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: mobille, yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
5: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım. Servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in. Otobüsün yanına vardım. Şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Bugün Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum demiş Soner Gümüşhane'den. Teşekkür ettik. O senin görüşün. Ben seninle aynı görüşte değilim. Bir konudan bahsetmiş de. Hasan'a günaydın diyelim. Samet gelmiş Bulgaristan'dan işe başlamış Danimarka'dan. Sevgili Hasan'ın yanında iş arkadaşı Samet Bulgaristan'dan gelip işe başlamış. Fenerbahçeli kendisi, o zaman maça mı gitti? Yoksa tatilde miydi? Ahmet günaydın, Almanya'ya selam olsun. Ümit'e Belçika'ya da selam gönderelim. İsmail Hoca beni dinledi diyor. Akşam dedi zaten. Muhammed'i dinlemeseydi kazanamazdık dedi. Sen de Bülent gibisin. Aç tavuk kendini buğday ambarında görür. Bu ikisi aynı.

O soruyu ben de soruyorum bazen Salih. Ah, o soru bende de var. Size bir tane futbolcu gelecek diyor. İsmi önemli değil. Adamın alacağı para 17 milyon avro. Yaklaşık 1 milyar. Herhangi bir kulüp fark etmez. Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Yılda 1 milyar kar ediyor mu? Bir futbolcuya bu parayı vermek için. Sadece bir tanesi. Sadece bir.

Lezzet, yeni bir kavganın fitiline düşmek istiyorsun, 30'a düşmeyeceğim. Hiç uğraşma. Evet, Sala büyük topçu. İtalya'dan Mehmet, buradaki bazı radyolar sesli fıkra paylaşımı yapıyorlar. Beğendiklerinizi sesli paylaşırsanız sabah önerisi olsun diyor. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz böyle iyiyiz ya. Onlar bizden kopya çeksin. Biz niye onlarla çekelim ki? Sedat Fransa'dan helal olsun. Salı Trabzonlu yaptınız ediyor. Abicim, Trabzon başkanı iyi çalıştı. Adama iyi para teklif ettiler. O da kabul etti. Trabzon için mücadele edecek. Hayırlı olsun. Peygamberler şehri Urfa'dan selam var. Süleyman, bizden de selam olsun.

günaydın. Karaman'dan Salih. Salih Çat hoş geldin. Murat Şahinan Samsun'dan. Salı Pazarı'ndan. Babam Cengiz, annem Gülsün'le tütün kırıyoruz. Senin tütün tarlasında görmek için can atıyoruz diyor. Benim yerimde Gülsü olanlar da can atıyorlar. İsim vermeyeceğim. Baş harfi Bülent. Adam kıskançlıktan ölecek ya. Rüzgarı arkasına alan Kara Kartal bu akşam Avrupa'da yine tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Yüreğimiz, sesimiz Beşiktaş'ta. Diyarbakır Kup'tan Ali göndermiş. Oğlu Robin için bir şarkı istiyor. Salah bize gelmeliydi diyor. Gitti artık. Gitti, takıma saygı duyacağız. Oynadı, futbola bakacağız. Elim duvarsın, yakında duyun. Sen asıl Trabzon Beşiktaş maçında Salah'ı seyredin. Bakalım ne olacak.

Adana Pozantı. Adana Pozantı'nın Ümit Kayseri'ye gitmiş. Pastırma yemeden dönme. Mantı da ye. Vallahi hak eden kazansın abi. Buongiorno. Aşkım İtalya bu sabah bize çalışıyor. Modena'dan Hasan. Emre günaydın. Kapandı yıllanmış yara. Çoğu bitti azı kaldı. Zenginler gibi fincanla çay içiyorsun. Biz karton bardaktan cama geçemedik diyor. Birçok yerde karton bardak alıyorum daha ucuz. Valla. O gün fincanda gördüğünü ısmarlamışlardı o yüzden.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yıldızım alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
4: Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: ortağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Kayseri'nin cıvıklısı mı, Demeli'nin cıvıklısı mı? Ben Demeli'nin cıvıklısı diye biliyorum. Menat göndermiş. Demeli cıvıklısı yesin diyor Kayseri'de. Gözlerin celladım. Mehmet Dortmund'dan Beşiktaş kazansın diyor. Ben Fenerliyim. Dün de ben Beşiktaşlıydım. Fener kazansın dedim. Fenerbahçe'nin yanındayız. Avrupa'da oynayan her takımın yanındayız.

Sakarya'dan sevgili Sultan Doğan Bahçeli'yi çiçek keserken dinliyorlar. Selam olsun. Kayseri'den Onur Emirhan, günaydın, nasılsın, iyi misin dedik. İyiyim, siz nasılsınız dedik. Devam ettik. İtalya'ya gittik. Hayat bazen size öyle bir üzüntü yaşatır ki tam her şeyi kaybettiğim dediğiniz anda bize çok güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. İtalya'da bir kadın kazandığı 1 milyon avroluk piyango biletini yanlışlıkla çöpe attı. Biz 17 milyon avroluk futbolcu alıyoruz. 1 milyon avroluk bilet ne ki? Sonra göndermek için yer arıyoruz. Bileti çöpe atmış ama atık şirketi tonlarca çöpü arıyor. Aradıktan sonra da bir poşetin içerisinde milyonluk bileti tek parçada buluyor. Tam kaybettim dediğin anda biz ona şöyle diyoruz: senin şer gördüğünde hayır vardır, hayır gördüğünde de şer olabilir. Allah hayırlısını nasip etsin.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını tarihi bir adım olarak niteledi. Çelik, terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
2: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bu yepyeni iklim. Demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacak. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise teklifin şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinin dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.
3: Bu süreç bizim için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Tarihi bir dönemeçteyiz. Sadece Türkiye için değil, bölgesel olarak da ve bütün dünya aslında Türkiye'ye bakıyor bu süreçte. Süreç onlarla birlikte ancak yürür. Onlarla beraber. Bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı ve şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
1: Bakan ayrıca şehit yakını ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
3: Bu tarihi bir düzenleme. Zira ilk defa aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle malul terörle mücadelede yararlanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi.
1: Çerçeve yasaya muhalefetin tepkisi ise devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ysa mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız ifadelerini kullandı. Yargıdan manşetlere bakalım. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 12'si gözaltına alındı. Aranan bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Dördüncü turun ardından seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları getirildi. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020 yılında da başka bir kadını öldürmeye çalıştı. 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor. Ekonomi bültenine geçmeden bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,11'lik değer artışıyla 13.703 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.03, gram altın 6.546 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz bundan. Expertise.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detay.

yeni saatimizdeyiz. İstanbul günlük güneşlik. Maşallah. Kocaeli Kandıra'dan Sedat Ersoy. Günaydın Sedat. Kolay gelsin. Eyvallah, size de kolay gelsin. Emekçi kardeşlerimize selam. Ekmeğinin peşinde olanlara. Yüreğir Belediyesi çalışanları. Harun günaydın. Bursa'dan İlkay. Temizlik işlerine, çalışanlara selam olsun. Ben Fenerbahçeliyim. Kızım koyu Beşiktaş'tı. Allah yollarını açık etsin diyor. Kayseri'den İkbal Türkmen abla.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala.

0: Ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Almanya'dan Adanalı Zeliha yanırık yanırık demiş. Abla biz de yanıyoruz. Hadi yanırık değil ama genelde ayıküğü mü? Sizin oralar ya, bazen çok kolay taklit edilebiliyor, bazen çok zorlanıyoruz ama yanırık değil herhalde. Kemal Paşa'ya, Yasin'e de günaydın diyelim. Kayseri'den Ayten abla. Keşke bir yakalasam da diyor, selam göndersem. Kimi abla?

Madem ki Kayseri bu kadar heyecanlı, o zaman heyecanınızı hemen yatıştıralım. Kayseri'ye bir selam gönderelim. Kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu verelim. Nerede bizim kral otobüsü? Kayseri'de. Atatürk Bulvarı Devlet Hastanesi otobüs durağının yanında. Atatürk Bulvarı Devlet Hastanesi otobüs durağının yanında. Şifremiz Erciyes Dağı. İlk giden hediyeyi alır. Bekliyorum.

Yaklaşık yarım saattir otobüs nerede, otobüs nerede diye mesaj atıyorsunuz. Vallahi de billahi de. Son saniyede bilgi geliyor bize. Son anda bilgi geliyor, otobüs şurada diye. Onun öncesinde hiçbir şey bilmiyoruz.

0: Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde manşet Türkiye başaracak. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu. Süreçte önemli bir dönemeç olan teklifin ilk imza sahipleri Meclis Başkanı Kurtulmuş'la MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından genel kurula gelecek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. NTV Haber portalının manşetinde de terörsüz Türkiye süreci var. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. MGK meclise sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakması tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Saat 15.30'da başlayacak kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor. Habertürk'e bakalım. Maalesef çocuk yaşta suçlulara ilişkin yeni bir haber var. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesinden çıkan bir tartışmada 15 yaşındaki bir çocuk kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran Mehmet de hastanede tekrar hayata döndürüldü. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'ndaysa sınır ötesinden bir manşet var. Orta Doğu'ya uzanıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. TRT Haber'de ise dikkat çeken manşet bir piyango biletinden. Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi. Kimliği açıklanmayan talihli, Güney İtalya'daki Bitonto kentindeki bir dükkanda numaraları kontrol ettirdikten ve ödemenin yapılamayacağı bilgisini aldıktan sonra biletini çöpe attığını aktardı. Basın turunda gazetelere geri dönüyoruz. Sabahta spordan iki manşet var. Trabzon, Salah'la dünyayı salladı. Muhammed Salah'ın transferi büyük ses getirdi. Dünya basını Trabzonspor'un başarısını manşetlere taşıdı. Kulüpte kombine rekoru kırıldı. Taraftarlar mağazalara akın etti. Hemen sağ satırdaysa manşette sarı lacivert var. Yıldızlarla fişi çekti. Kanarya Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Talişka'nın erken golü rakibi sarstı. Greenwood'un mükemmel golüyle de fark 2'ye çıktı. Skriniar son derece diriydi. En büyük kazançsa Kerem'in müthiş performansıydı denilmiş haberin ayrıntısında. Sözcü gazetesinde ise alt satırda Üsküdar'ı seçerken beynimiz yandı yazıyor. Yargı eliyle muhalefetin parçalanması bu garabeti doğurdu. Butlancı CHP'liler AK Parti adayına oy verdi. Seçimi CHP'nin adayı kazandı. Zaferi yeni parti kutladı. Cumhuriyet Halk Partili Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından dün başkan vekili seçimi yapıldı. 6 CHP'li belediye meclisi üyesi AK Parti adayına oy verdi. Oylama 4. tura kaldı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 geçerli oyla başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın karara itiraz edeceği öğrenildi. Posta gazetesinde ise günün kahreden ikinci haberi var. Takıntılı cani Nilda'yı katletti. İstanbul'da oturan Nilda Müge Şahin, önceki gece saat 1 sıralarında kız kardeşine ilaç almak için Mecidiyeköy'deki bir eczaneye gitti. Bu sırada eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü kesti ve silahla öldürdükten sonra kaçtı. Nazir Ilgın'ın 2021 yılında başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası aldığı, daha sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Ve basın turunda bugünkü son durağımız Milliyet gazetesine uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet etkin pişmanlık istedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te suikast girişimine katıldığı iddiasıyla 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen Karatepe tutuklandı.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Otobüsün yerini biliyorum diye yazmış bir dostumuz. Yerini bilmen yetmiyor. Telefonda Kral uygulamasını indirmen gerekiyor. Şifreyi verdiğim anda otobüsün yanına gitmen gerekiyor. Uygulamayı gösterip şifreyi söylediğinde de hediyeyi kazanman gerekiyor. Bu kadar. Onunla ilgili bir açıklama yapacağım.

Geçen gün hediye verdikten sonra bir dinleyicimiz otobüsü gitmiş bulamamış. Hediye verdikten sonra otobüs gidiyor zaten. Orada durmuyor ki. Biri geliyor hediyeyi kazanıyor, otobüs oradan gidiyor. Bizi kandırmayın diyorlar. Vallahi kimseyi kandırmıyoruz. Hediye kazanılıyor, otobüs ondan sonra bana müsaade ediyor başka yere doğru. Bakalım bugün kim kazanmış, birazdan haber gelir.

Ben gideyim Develi'den uzaktayım diye yazmış Şükrü. Git abi sen, dön bir zahmet. Nasıl gideceğim oraya? Ne yapayım Serkan, otobüs ayağını mı getirelim? Kahramanmaraş'tan Meral abla. Kayseri coştu bugün. Oğlum gelinim Kayseri'de. Kayseri'ye selam diyor. Kayseri'li Ali, otobüsü takip ediyorum, yerini biliyorum. Demişsin de geç kaldın. Buldular, hediyeyi aldılar bile, haberin olsun.

herkese merhaba. İsmim Sinem Özkan. Her gün olduğu gibi yine bir Kral FM dinliyorduk. İşe giderken Kral FM otobüsünün Kayseri'de olduğunu duydum. Devlet Hastanesi'nin yanındaki otobüs durağına geldim. Kral FM otobüsünden hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Zafer Özkan'a armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Belki Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Ne güzel okumuş sevgili Ahmet Aslan. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim veda zamanı geldi. Kezban'dan sonra sizlerle birlikte Perşembe sabahı bana ayrılan sürenin sonu. Bugünün son şarkısını Ümraniye Çakmak'ta koşarken dinleyen sevgili Ergün hocamıza armağan olarak gönderelim. Müsaade isteyelim. Kayseri'ye bir kez daha selam olsun. Sürçülisan ettiysek affola, ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını tarihi bir adım olarak niteledi. Çelik, terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi.
2: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. Bu yepyeni iklim, demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise teklifin şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinin dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.
3: Süreç onlarla birlikte ancak yürür. Onlarla beraber. Bu kanun teklifinde onların da hassasiyetleri ele alındı ve şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilke olarak bu yasada da gözetildi. Vurgulamak istiyorum.
1: Bakan ayrıca şehit yakını ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
3: Bu tarihi bir düzenleme. Zira ilk defa aylık bağlanan gazi gruplarımız var. Gazi sayılan gruplarımız var. Özellikle malul terörle mücadelede yararlanmış ancak malul sayılmayanların aylık alması çok değerliydi.
1: Çerçeve yasaya muhalefetin tepkisi ise devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi ancak çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ysa mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız ifadelerini kullandı. Yargıdan manşetlere bakalım. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. 12'si gözaltına alındı. Aranan bir şüphelinin hastanede tedavi gördüğü, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında ise Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlenmişti. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Dördüncü turun ardından seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları getirildi. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin İstanbul Şişli'de sokak ortasında öldürüldü. Katil zanlısı genç kadını uzun süredir saplantılı bir şekilde takip ediyordu ve hakkında uzaklaştırma kararı alınmıştı. Üstelik 2020 yılında da başka bir kadını öldürmeye çalıştı. 14 yıl ceza almasına rağmen 5 senede serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın'ı arıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Kayseri'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Temat yolu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'e teşekkür edelim güzel programı için. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun inşallah. Hoş geldiniz.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi. Çok iyi ya
8: Avaya. Ah ah ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
11: Kezban'ın günlüğü.
12: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Gözünü açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz sevgili kralcılar. Şahane bir babalar resitaliyle başladık. Zamanda mükemmel bir müzik yolculuğu yapacağız birlikte.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: En sevdiğimiz seslerden şahane bir müzik resitali dinliyoruz sevgili kralcılar. Sibel Can'ın ardından Muazzez Ersoy ile devam ediyoruz. Muazzez Ersoy'un 2026 imzalı yepyeni yorumunu bütün sevenlerine armağan ediyorum.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: fırsatlar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Pilot garaj yolu ekspertiz. Haydi.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Çay makinesi deyince vatan.
11: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
4: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım, servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in, otobüsün yanına vardım, şifremi söyledim, hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
2: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.
7: Üstünden yıllar da geçse her dinlendiğinde etkisi artarak devam eden şarkılardan bir tanesi. Bu kez Yaşar İpek'in yorumundan gelecek sevgili kralcılar. Ne sanatçılar bu şarkıyı söylemekten bıkacaklar, ne de dinleyenler sevdikleri için istemekten.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
4: Kral.
5: Kezban'ın günlüğü.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Eski ama eskimeyen şarkılar, onların yepyeni versiyonları, eski versiyonları, orijinal ilk kayıtlar, zamanı içinde şahane bir müzik yolculuğu yapıyoruz sevgili kralcılar. Dinet'le devam edelim. Müslüm Baba'nın bize sevdirdiği en unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Ve hemen ardından da Tan, Taşçı ve Müslüm Baba düeti gelecek sevenleri için.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları...

0: Vade Farksız 5 Taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: İlaç gibi radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.
1: Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde zamanda yolculuk yapıyoruz. Şarkıların bir notasına tutunarak hatıralarda dolaşıyoruz. Biraz yeni şarkılara kulak vereceğiz sevgili kralcılar. 2026 imzalı Duman Üstünde şarkılar. Bunların bir kısmı eskiden çok sevdiğimiz yeni versiyonları, bir kısmı da yepyeni besteler.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ceylan arka arkaya bomba gibi şarkılar patlatıyor. Onlardan bir tanesi yepyeni 2026 imzalı. Sevenlerine gelsin.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçları, kömür karası gözleri. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Güllü'nün artık klasikleşmiş en sevilen şarkılarından, en çok istenen şarkılarından biri Oyuncak Gibi. Bütün sevenlerine armağanım olsun. Özellikle de bizi çalışırken dinleyen sevgili kralcılarımıza gelsin.

Seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: devam edecek. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: getir. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, iki saati bizimle paylaşan, şarkılarımıza eşlik eden tüm kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Az sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz başlıyor. Bugün 4. günümüz. Nijer'den yapmış olduğum canlı yayının 4. gününde sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. 13'e kadar 2 saat boyunca birlikte olacağız. Birkaç gündür sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorum ama yayınımdan okuyamıyorum maalesef. Ama yayından sonra ya da yayın esnasında okuyabiliyorum yazdığınız mesajları. Herkese çok teşekkür ediyorum. Nijer'den yapmış olduğum canlı yayınım başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, az evvel de söylediğim gibi Nijer'deyim. Nijer'de dördüncü günümüz. Burada İHA İnsani Yardım Vakfı ile beraber çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Projeler gerçekleştirdik. Dün de çok yoğun geçmişti. Dünden bahsedeceğim ama bugün tanıştığımız çok kıymetli bir abimiz var. Kral FM'i dinlediğini, beni tanıdığını az evvel söyledi. Hatıra fotoğrafı da çekileceğiz birazdan inşallah. Abi seni kısaca bir tanıyalım.
1: Benim ismim Murat. Ben kendim Bursa İnegöllü'yüm. Burada seracılık ve sera ürünleri yetiştiriciliği yapıyoruz. Buradaki Nijer halkına yardımcı olmak, eğitmek.
0: Abi yıllardır insanlar soruyorlar şimdi. Ben hep sosyal medyadan paylaşıyorum. Evet. Buraya gelen evet. Türkler olsun herkes. Burada bir şeyin yetişmediği konusunda böyle bir hemfikirdi. Daha evvel denenmiş sanırım birçok ülke burada bir şeyler ekip biçmeye çalışmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: Evet, burada Avrupalılar, Asyalılar, Arap ülkelerinden gelenler denemişler. Biz buraya geldik, yaklaşık bir yıllık bir sürede bir çalışma yaptık. Bu çalışma sürecinde tabii hep deneme yanılmalarımız oldu. Ama şöyle bir şey var, Türkiye imkansız dediğin zaman biz bunu başarırız inşallah. Biz de bunu başardık.
0: Meslek nesin bu arada?
1: Ben kendim metalciyim.
0: Evet.
1: Kendim metalciyim. Tarım baba mesleğimizdir bizim. Tabii evet. Bu tarım üzerine kendimi geliştirdim, daha çok geliştirdim. Tarım üzerine her şekilde seminerlerde falan katıldık. Domates üreticiliğini öğrendik. Evet. Diğer sebze üreticiliğini öğrendik. Daha önce Somali'de aynı şekilde yaptık. Somali'de çocuklar, gençler yetiştirdik. Somali'deki çiftçilerimizi yetiştirdik. Orada da çok büyük katkılarımız oldu.
0: Ne yetiştirdiniz
1: oldu.
0: Orada? Neler oldu?
1: Somali'de salatalık, domates, bunları yetiştirdik. Ülkede 3 dolardı domatesin kilosu. Şimdi 50 sent, 80 sent civarlarında gezdiğini söylüyorlar. Oradakilerle tabii evet. Orada bağlantılarımız var. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Zemzem Üniversitesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımız var. Onlarla da sürekli görüşüyoruz. Şimdi hedefimiz Nijer'di. Nijer'de şu an domatesin kilosu Türk parasıyla 220 TL.
0: Evet.
1: Ve biz bunu daha çok yayarak bu halkın, bu fakir halkın nasıl daha ucuz domatese yetişebilir?
0: Şimdi Murat abi bir şarkı arası verelim. Seninle birazdan tamam. Bir seraya gideceğiz.
1: Tamam.
0: Şu an biz İHA İnsani Yardım Vakfı'nın yetimhanesindeyiz. Burada kocaman bir sera var yanımızda. Bugün yayınımı buradan yapıyorum. Evet. Şimdi şarkıyı dinlerken ben hem bilgi alacağım, ön bilgi, hem de seranın içine gireceğiz. Birazdan Murat abiyle tekrar konuşacağım. Evet.

0: Evet sevgili kralcılar, canlı yayınımız devam ediyor. Murat abimiz burada sera yaptığını söylemişti. Şu an dışarısı oldukça sıcak ama seranın içi ekstra bir sıcak. Abi şu an burada ben kavun görüyorum değil mi? Bu kavun. Evet,
1: şöyle. Askıda kavunlarımız var. Tabii evet. Kavunlarımız artık bitme safhasına geldi.
0: Kocaman olmuş.
1: Yaklaşık 3,5-4 kilogram ağırlığında filan.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Şöyle. Abi yere de değmiyor. Evet. Nasıl tartıyor dal kocaman. Evet. Evet, üç tane de burada yan yana.
1: Yapı olarak çok güçlü. Şöyle yapıları var şeylerimizin.
0: Evet.
1: Bu şekilde. Şimdi burası bitiyor. Son sıramız burası. Şimdi şu gördüğümüz sıralarda
0: kanal. Seni böyle bir alayım gel. Şöyle biz biraz dolaşalım. Burası olduğu gibi kavun mu?
1: Burası kavun.
0: Olduğu şunlar gibi. Salatalığa benziyor.
1: Yok kavun
0: onlar. Onlar da
1: hepsi
0: kavun.
1: Hepsi kavun şöyle.
0: Evet.
1: Hepsi kavun.
0: Oo evet.
1: Bunlar kavun.
0: Şimdi bu, ben bir şey merak ediyorum abi. Daha evvel ben Afrika'ya geldiğimde dediler ki toprakta bulunması gereken işte azottur, ne bileyim asittir. Yeri yeteri miktarda değil ya da fazla tohumu yakıyor demişlerdi. Var mı böyle bir şey?
1: Evet yok öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Evet toprakta bir takım mineral eksiklikleri var. Biz bunları hayvan gübresi diye tabir ettiğimiz gübreyle biz buradaki elementleri, mineralleri hepsini tamamlıyoruz. Ve geri kalan da organik gübreler kullanıyoruz Türkiye'den getirdiğimiz.
0: Evet şu seranın dışına çıkıp konuşalım mı abi? Biz burada biraz daha pişeceğiz kalırsak. Buradan görüyoruz zaten içeri. Bu arada damlama sulama sistemi yaptınız galiba.
1: Damlama sulama sistemi yaptık içine. Yaklaşık 650 tane fide ekiliyor. Seramız 200 metrekare.
0: Evet.
1: Diğer seralarımızda biz yaklaşık 200 metrekareden 3500 kilo domates aldık. Evet. Bu da çok büyük.
0: Şimdi bir şey merak ediyorum abi. Bunu sen burada başında durdun yaptın. Peki bu kalıcı olacak mı? Yani sen yarın buradan gittikten ya da başka bir ilde, ilçede, köyde, kasabada, kabilede bunları buranın yerli halkı yapabilecek mi yoksa senin illa başına mı durman lazım?
1: Şöyle yapıyoruz. Biz serayı kurduktan sonra özellikle burası İHA Hanlı olduğu için buradan örnek vereyim.
0: Evet.
1: Burada seçili öğrenciler var.
0: He.
1: Okul yetim çocuklar var yani yetimhaneden. Ben bunları sürekli yetiştireceğim burada.
0: He.
1: Kendilerine yettiği zaman sonra bu çocuklar gidecekler benim diğer yaptığım seralarda da iş gücü olarak çalışacaklar, para kazanacaklar.
0: Hem işi öğrenecekler.
1: Hem işi öğrenecekler.
0: Hem de öğretecekler başkalarına.
1: Bir ziraatçı olacak yani kendileri bir nevi ziraatçı olacaklar.
0: Peki toprak verimli mi buranın toprağı?
1: Çok güzel.
0: Evet. Buranın toprağı biraz böyle kızılımsı.
1: Evet.
0: Afrika kıtasının genelinde olduğu gibi.
1: Antalya'nın bir kısım Antalya toprağı gibi bizim. Antalya'nın kırmızı toprağı gibi çok verimli bir toprağı var. Sıcaklık çok böyle şöyle diyeyim çok o kadar dert edilecek bir konu değil burada. Biz bunu bir takım gölgeleme sistemleriyle falan düşürüyoruz.
0: Evet.
1: Ve gördüğünüz kavun 3,5-4 kilograma yakın.
0: Evet maşallah. Şimdi onun fotoğrafını çekeceğim paylaşacağım bu arada Instagram'da da.
1: Tamam.
0: Evet Murat abi bir şarkı arası verelim.
1: Tamam.
0: Devam edeceğiz tekrar.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi,

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe kat.

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
4: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
5: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım, servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in, otobüsün yanına vardım, şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Kral FM Haber. 6 Ağustos Perşembe gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ilk imzayı attığı Terörsüz Türkiye yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. Muhalefet kanadındansa eleştiriler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi ancak yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. İyi Parti lideri Dervişoğlu ise mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise yasa teklifinin meclise sunulmasını tarihi bir adım olarak niteledi, Türkiye'de yeni bir iklim doğacağını aktardı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurul çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14'te Beştepe'de görüşecek. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası saklanmış, 10 yıl sonra yakalanmıştı. Suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve tam 69 sayfa ifade verdi. Karatepe, emirleri suikast timinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen'den aldıklarını söyledi. Ayrıca Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanı konutuna hedef gözetmeden ateş açtığını, koruma polislerini ters kelepçeyle etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Ayrıca kurmaylık sınavı ile ilgili sorularında önceden verildiğini itiraf etti. Karatepe, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine de gittiğini söyledi, 15 dakikalık özel bir görüşme yaptığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin talepleri ele alındı. Oktay'ın ailesi olayda FETÖ bağlantısı bulunduğunu öne sürerek yeniden değerlendirme talep ediyor. Adalet Bakanı Gürlek, bugün ayrıca suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya gelecek. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezi 4 ilde yeni bir operasyon düzenlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları getirildi. İstanbul'da ayrıca 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişmeyle uyandık güne. Soruşturmada barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan 9 adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. İstanbul Bahçelievler'de dün tahliye edilen 6 katlı bir bina çöktü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevredeki binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor. Olaya ilişkin can kaybı ve yaralanma olmadı. Sınır ötesinden Orta Doğu'dan bir manşet, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu aktardı. Amerika ve İran arasındaki ateşkes söylemlerinin ardından petrol fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Brent petrol 80 dolarında altına sarktı. Bu nedenle benzine de bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Yarından geçerli olmak üzere de benzin grubuna 4 lira 35 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor. Ekonomi bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Ekonomi. Borsa İstanbul'da güne %0,19'luk değer artışıyla başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.05, gram altın 6.541 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Temat yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Enerjiyiz.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.

ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

0: Kral FM'de Nijer'den canlı yayınım devam ediyor. Bugün İHH İnsan Yardım Vakfı'nın yetimhanesinin bahçesindeyiz. Bu arada bahçenin her yerine bak abi, şurada karpuzlar var.
1: Evet, bu karpuzları dışarı
0: ekmişler. Dışarıya ekmişsiniz. Evet. Bu arada bunların karpuzları biraz enteresan.
1: Şöyle.
0: Bizdeki kabağa benziyor. Yani şöyle. Dışı böyle düz yeşil, açık evet. Yeşil.
2: Şimdi bu karpuzlar dışarı ve içeri ekildi. İçeride de karpuz vardı.
0: Evet.
2: Tabii sizin gelmenizden önce toplandı onlar. Şunu gösterdik öğrencilere. Dışarıda olan karpuz bu şekil oluyor.
0: He.
2: İçeride olan karpuz bu şekil oluyor.
0: Anladım.
2: Yani Afrika'nın genelinde şöyle bir sorun var. Seracılık olmazsa tarım olmaz Afrika'da.
0: Evet.
2: Yani domatesde, salatayede, biberde bu ürünler olmuyor. Bu kesin, yani bu garanti, gözlemlenmiş bir şey. Biz bunları böyle öğrencilere tanıtmak için yaptık.
0: Evet.
2: Öğrenciler bunu gördü. Yani seraya daha çok yoğunluk versinler.
0: Anladım.
2: Şu mantık olmasın. Ya biz dışarıda eksek olur.
0: Evet.
2: Diye. Öyle bir şey olmasın diye. Bunları ektik. Bakımını kendileri yaptılar.
0: Peki,
2: her şey kendileri
0: ne
2: yaptı.
0: Yetişir? Bir şey yaptınız mı? Herhangi bir araştırma yaptınız mı? Mesela fasulye olur mu? Patlıcan olur mu?
2: Fasulye oluyor. Bizim oturak fasulye dediğimiz, tabir ettiğimiz nazende cinsi. Evet. Onlardan ekilişini yaptık. Oluyor. Ama şöyle, buradaki 2 aylık bir sıcak dönemi geçtikten sonra, yağmur döneminde çok güzel yetişiyor. Çilek ektik. Çileklerden güzel randıman aldık. Çilek topladık. O da çok güzel oldu. Ama daha çok şey odaklı bakıyoruz. İnsanların daha çok sebze ihtiyacını karşılamak, evet, açısından. Şimdi bir hedefim var. Marul yetiştirmek.
0: Evet.
2: Burada marullar bizim Türkiye'deki gibi toplu bir şekilde olmuyor. Yani uzayıp gidiyor, tohum veriyor. Bunun da mevsimini seçip marul yetiştirmek istiyoruz.
0: Evet Murat abi, çok tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler verdin. Güzel işler de yapıyorsun bu arada.
2: Sağ ol, Allah razı.
0: Daha ne kadar daha buradasın?
2: Allah ömür verdiği sürece buradayım. Evet. Ben Afrika'yı seviyorum.
0: Evet. Yenge hanım nerede bu arada? O sürekli dinliyor Kral FM'i. Şu anda belki duyuyordur bizi.
2: Yenge hanım şu an İnegöl'de kendisi.
0: Evet.
2: Kendisi dinliyor ve sizin hayranınız. Ben de sizi dinlerim. Çok severim. Allah razı olsun. Kişiliğinizde de güzel bir insansınız.
0: Evet, sağ olun. Sağ olun.
2: Eşim çok dinler sizi. Sürekli kuaförü var kendisinin. Arkadaşınla beraber.
0: Evet.
2: Orada her
0: adın
2: gün.
0: Adı ne yengemin?
2: Hanife.
0: Hanife ablacığım, saygılar sunuyorum. Öpüyorum ellerinizden. Sıradaki şarkıyı da Hanife ablama armağan edelim o zaman.
2: Sonuna kadar. Ferda Anıl Yarkın.
0: Evet, Ferda Anıl Yarkın'dan. Bu arada şarkıları Kaan hazırlıyor. Kaan'cığım, Ferda Anıl Yarkın'dan sonuna kadar da hazırlar. Armağan edersen seviniriz. Evet, Nijer'den yapmış olduğum canlı yayın devam ediyor. Son.

0: Evet, devam ediyoruz canlı yayınımızı. Az evvel Murat abiyle seralar hakkında bilgi aldık. Afrika'da yapmış oldukları İHA İnsani Yardım Vakfı'nın yetimhanesinde çocuklara hem eğitim amaçlı hem de onların meslek edinmesi konusunda bilgilerini bize aktardı. Biz dün yine yoğun geçti. Havanın sıcak olmasına rağmen burada İHA yetkilileri kıymetli dostlarımızla beraber bir projeyi daha gerçekleştirdik. Sanırım Afrika'da birçok ülkede de yapılıyor. İnsanlara canlı hayvanlar hediye ediliyor. Biz de dün keçi hediye ettik. İkişer tane keçi hediye ettik ailelere. Niye hediye ettik? Onun detayını da sevgili Muhammed kardeşimden öğrenelim bakalım. Muhammed abicim nasılsın bu arada, iyi misin?
1: İyi abi, hamdolsun.
0: Sıcaklarla aran nasıl?
1: Abi iyi, hamdolsun. İşte sen varsın, serinletiyorsun bizi abi. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Abi 20 aileye, 20 yetim aileye ikişer tane sağmal keçi hediye ettik. Bu sağmal keçiler onlar için çok önemli. Çünkü burada gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlar. Çok düşük gelirlerle yaşıyorlar. Bir sağmal keçiyi elde etmek için belki yıllarca çalışmaları gerek. Siz bağışçılarımızın, siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle ve sizin desteğinizle Ali abi bu keçileri hediye ettik. Onlar bu keçilerin sütleriyle kendi çocuklarını besleyecekler, yetim çocukları besleyecekler, o sütleri satacaklar, belki peynir yapacaklar ve bunlarından eldikleri gelirle yetim çocuklarının hayatını idame edecekler. Kimseye muhtaç olmadan inşallah yaşamlarını sürdürecekler. O yüzden onlar için ifade etmek doğru yanlış olmaz, bir mucize gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bu da sizlerin burada desteğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
0: Süt burada önemli, niye önemli? Onların milli yiyecekleri diye söyleyebileceğimiz bir mil diye bir yemekleri var. Böyle lapa tarzı, onu genelde suyla karıştırıp yiyorlar. Hemen hemen 3 öğün yiyorlar. Sütle karıştırdıklarında hem protein açısından daha zengin oluyor hem de daha lezzetli oluyormuş. Onu öğrendik.
1: Kesinlikle öyle abi. Çünkü çocukların beslenmesi lazım. Burada da çok fazla beslenmeyle ilgili imkanlar kısıtlı. İşte hazır gıdalar yok, doğal besinlere ulaşmaları zor ama ellerin altında o yetim yavruların beslenmesi için süt gibi besin değeri yüksek bir besinin olması büyük bir destek onlar için.
0: Evet.
1: Ve çok dua ettiler hatta.
0: Evet.
1: Şu onların ifadesiydi orada, biz bizlere bu desteği sağlayan oradaki annelere, kendileri de yetim anneleriydi. Evet. Oradaki annelere, oradaki çocuklara, Türkiye'deki çocuklara, Türkiye'deki ailelere dua ediyoruz ve onlara çok teşekkür ediyoruz. Selamımızı ilettin dediler bizzat. Biz de bunu sizin aracılığınızla iletmiş olalım.
0: Evet.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ ol. Senden de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili kralcılar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Evet sevgili kralcılar, geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Oldukça sıcak bir coğrafya, sıcak saatler şu an yaşanıyor. Gün ortasına doğru yaklaştıkça biraz daha hava hararetleniyor bu arada. Yağmur mevsimi ama biz geldiğimizden bu yana hiç yağmur yok. İlk gün hava biraz kapalıydı. Yağmur hayadı yağacak, serinleyeceğiz dedik ama maalesef yağmur yağmadı. Yağmur sezonu olmasına rağmen. Yarın son yayınımı buradan yapacağım. Yayından sonra da hemen hareket edeceğiz inşallah. Cuma akşamı İstanbul'da olacağım. Nijer'den herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bu arada kıymetli oyuncu arkadaşım, değerli dostum, sevgili Metin Yıldız. O da burada bizlerle beraber ama şu an yetimhanenin bahçesi bayağı bir büyük. O burada misafirlerle, onlar da vakit geçiriyorlar. Yarınki yayınımda inşallah sevgili Metin Yıldız'la da tekrar son bir röportaj yapacağım. Kendinize iyi bakın, hepiniz Allah'a emanet olun. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Nijer'den yapmış olduğum yayın sona erdi. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aynen Ferda abicim, saklamayalım duygularımızı, susmayalım, konuşalım. Çünkü yarın bugün söyleyemediğimiz sözleri telafi etmek için her zaman bir fırsat sunmayabilir. Hayat çok kısa, zaman ise geri gelmeyecek kadar kıymetli. Sevdiklerimize sarılalım, hal hatır soralım, seni seviyorum demeyi ihmal etmeyelim. Belki de bir insanın ihtiyaç duyduğu şey de gerçekten tam da bu sözler olabilir. Samimi söyleyeceğimiz birkaç kelam ruhlarına, ruhumuza ilaç gibi gelebilir, tıpkı bu şarkılar gibi. Efendim sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyorum. Günlerden perşembe, yeni gün hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Huzurlu, bereket dolu, güzel bir güneşlik edecek. Bugün de çok güzel şarkılar hazırladım. Ben hazırım, sizler de hazırsanız. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469 Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: İlaç gibi radyo.

Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: nasılsa gitti giden. Herkes ne derse desin.
1: Ya işte böyle hayat maalesef telafisi olmayan vedalarla dolu. Sonradan anlaşılan değerler de maalesef gideni geri getirmiyor. Son pişmanlık fayda etmiyor. Bazı pişmanlıklar ömür boyu insanın yüreğinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Selami Şahin programımızı ağırlıyoruz. Bu arada mesajlarınız da geliyor, eksik olmayın. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan yayınımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Kelimeler anlatmaya yetmiyor. İnsan sadece gözlerini kapatıp sevdiğine kavuşmayı diliyor. İşte bu şarkıda tam da bu duyguyu anlatan bir reçeteydi. Dün gece resmini öptüm de yattım yıllara meydan okuyan bir klasiktir. Yaşayan efsane sevenleri eminim ki şu dakikalarda mest oldular. Peki şimdi anıları ve hatıraları canlandırma zamanı. 90'lı yıllarda Coşkun Sabah'ın kalbimize kazınan en güzel klasiklerinden biridir. Hatıram olsun şarkısını da şu dakikalarda kralcılarımızla paylaşalım istiyorum. Birazcık daha radyonuzun sesini açabilir misiniz? Eyvallah, aç sesini kardeşim.

0: benim için.
1: Özlem ve hasret içeren şarkıları paylaşırken tabii ki bu duyguları yaşayan kral zırhımız arasında sevgili Meral ablamız var. Kendisi kader mahkumu yakını, eşi. Şu anda selamını bekliyormuş. Ona olan sevgisini dile getirecek tüm güzel şarkılarda benden armağan olsun. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. İzmir Buca'dan sevgili Muammer abicim, sevgiler selamlar. Balıkesir'den Ercan Kısa'da yoklamada yer alan dinleyicilerimizden sevgiler selamlar gönderiyoruz ona da. Özlemciğim canım benim, Eskişehir'den bizi dinliyormuş. O da koyu bir kralcı, ona da yakışır bir reçet yazacağız. Bu şarkıda eminim ki duygularına tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
9: E hadi o zaman.
8: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
10: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
3: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım. Servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in. Otobüsün yanına vardım. Şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Gönül sızısı, çok da severiz bu şarkıyı, uzun zamandır da paylaşmıyorduk. Sinan Özen sevenleri de eminim ki mest oldular. Bodrum Karaova'dan selamlar Harbi Kız demiş. Sevgili Oğuzhan kardeşim, sana ve tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilerine de buradan sevgiler, selamlar. Almanya'dan Adanalı Zeliha'da programımızı dinliyor, aşılıyor. Gurbetçilerimize de selam olsun. Karaman'dan Lütfü abicim, seni de gördüm yoklamada, sen de varsın. Kayseri'den kucak dolusu selamlar Harbi Kız demiş. Murat Gündüz abicim, fanatik bir kralcı, hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Koca Mustafa Paşa'dan fanatik dinleyicilerimizden Safiye ablacım, 58 yaşında ve koyu bir Ferdi Baba hayranı. Dakikalar sonra çok güzel bir, hatta iki güzel Ferdi Baba şarkısını arda arda paylaşacağız. Takipte kal, yanaklarından öpüyorum ablacım benim. Bu şarkı o zaman sana da armağanınız olsun. Sevdiğimiz bir Ebru Yaşar yorumu, hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tematoyolu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

bazen insan böyle endişeler yaşayabiliyor. Şok gülünce diyor ki aman ben bugün çok güldüm, kesin başıma bir şey gelecek. Ya da çok sevince, aşık olunca, mutlu olunca da nazar değmesinden, kıskanılmaktan korkuyorlar. Böyle korkunuz varsa ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sevginizi, aşkınızı, yaşantınızı gösterişten uzak yaşayacaksınız. Huzuru bulacaksınız. Aksi takdirde korktuğunuzla sınanırsınız kardeşim. Yeni saatimize demir attık. Radyoların ışığını açan kralcılarımıza bir kez daha sevgiler, selamlar. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Biz böyle babalar listeliğindeyiz. Ferdi Baba sevenleri şöyle birazcık daha radyonuzun sesini açabilir misiniz? Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Adana'dan çokça mesajlar geliyor. Sevgili Hüseyin abicim de onlardan birini ulaştırmış. Bu sıcak havalarda çalışıyoruz harbi kız. İçimizi serinletecek, klima etkisi yaratacak bir Ferdi Baba şarkısına talip izlemişler. Eyvallah. Hasan Gedikpaşa'dan sevgiler selamlar harbi kız demiş. Bahçelievler'den Mehmet Çelebioğlu, Mardin'de dinleyen Oktay Kurt ve Şehmus Aydoğan'a selamlar harbi kız demiş. Niğde Merkez'den Derya'cığım selam olsun sana da. İzmit'ten Seyfi aşkım Asiyem için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Diyorsa da çok mutlu olmuştur. Peki o halde bu güzel Ferdi Tayfur şarkısını ona da gönderiyoruz. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Yalnızlığı insanın yüreğine dibine kadar çöktüren bir Müslüm Baba şarkısıydı ama hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin ya da yalnız hissedenler varsa bugün yanınızda kimse olmayabilir ama bu yarın da böyle olacağı anlamına da gelmiyor. İnsan önce kendine dost olmayı öğrenmeli kardeşim. Çünkü çok insan var böyle kalabalıklar içinde bile yalnız kalan, tek başına olup da huzurlu olan. Yani önemli olan etrafınızdaki insan sayısı değil, kalbinizde taşıdığınız ümit, huzur, yaşama tutunma gücünüz, bu varsa her şeyin üstesinden gelirsiniz evvelallah. Peki imparatorla devam ediyoruz. Acı gerçekler.

Ah ah, bu şarkıyı dinlerken aklınıza kim bilir kimler gelmiştir. O halde onları armağan edelim. Ankara'dan Keçiören'den Pınar, selam olsun sana. O da ablaları Sevinç, Hülya ve Serap için bir şarkı istemiş. Ne kadar şanslısın. Onlara da bu reçeti gönderelim. Bartu, şu anda Eskişehir'e gidiyoruz, yoldayız. Babam Alparslan'a da selam olsun demiş. Yolunuz açık olsun. Şule'cim Sivas'tan selamını aldım. Nerelerdesin? Vallahi uzun zamandır mesajını görmüyordum. Eşim Ahmet Turan Arısa'da bir şarkı beklerim abi kız demiş. Eyvallah. Mısra'cığım Eskişehir'e doğru yola gidiyoruz. Abime bir şarkı istiyorum demiş. Bugün yolculuk halini bizi dinleyen kralcılarımız oldukça fazla. Kazasız belasız hayırlı güzel yolculuklar diliyoruz. Su gibi aksın inşallah. Zonguldak'tan bizi dinleyen kralcılarımız da var. Aşık olanlara bir şarkı istiyorum abi kız demiş. Kerem Gökçen kardeşimize de bu reçetemizi yazalım. Programını severek dinliyorum diyen Özlem Çalışkan. Bu şarkı sana ve biricik kızın Bilge'ye de armağanımız olsun. Bilge'cim bugün senin doğum gününmüş. Nice güzel yılların yaşların olsun. Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin. Bu şarkı da benden sana doğum günü hediyesi olsun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İngiliz On'da yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve on.

0: Servis.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

saatlik zaman su misali akıp geçti. Bugün programımızı artık nihayete erdirme zamanı geldi. İlginize, alakanıza, şahane mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ilk imzayı attığı yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. Muhalefet kanadındansa eleştiriler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özel sürece dair yaklaşımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi. Teklif metnini sır gibi saklayıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise mücadelemiz yeni başlıyor. Genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız ifadelerini kullandı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Kurul çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Fidan, Ankara-Şam ilişkilerine dair mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
1: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazze'liler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
0: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlsen Özalper gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, öncesinde ise 2009 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin talepleri ele alındı. Oktay'ın ailesi olayda FETÖ bağlantısı bulunduğunu öne sürerek yeniden değerlendirme talep ediyor. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertler 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı ele aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah Beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto.
2: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Temato yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: ETS sizin için seçti. Kaan.

Ebru Gündeş yorumuna yer verdik. Alemin Kralı'nda Kral Efendi Ebru Gündeş sevenlerine de bu şarkıyı hediye ettik. Devam edelim kaldığımız yerden. Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin isterim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saati 17'yi gösteren dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Benden hemen sonra da sevgili Kaptan Şener, kaptanımız mikrofon başında olacak. Güzel Türkiye'mizin dört bir yanında ve yurt dışında bizleri dinlemekte olan herkese de bu güzel şarkıları hediye edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Zehrinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Getir. İlaç gibi radyo. Reklam.
5: Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
6: Kral FM'de unutulmayanlar.

Allah Allah, dövsen bile Ferdi Özbeğen alemin kralındaydı. Bazen bazı duygular kesinlikle affedilmiyor ve tabii ki bu sözcükleri, bu kelimeleri gidenin ardından söyleyebiliyoruz. Kralcılarımız nasıl ulaşacaklar Selami Şahin'e kulak verirken bunu da hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bu arada, hemen hatırlatalım. Teşekkür ediyorum ilgi var alakalarından dolayı kralcılarımıza. Az sonra da gelen mesajlarınızı okuyacağız tabii ki kralcılarımız ve bu şarkıları sevdiklerinizle paylaşacağız.

dolayı kralcılar sadece İstanbul için konuşmuyorum. Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken benim İstanbullulara bir hatırlatma olacak. Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşarken İstanbul'da sağanak beklentisinin olduğunu paylaşalım. Sağanak yağışında 4 ilçede aralıklarla gece saatlerinde de etkili olacağını hatırlatalım İstanbullulara. Ümit Besen'le Alemin Kralı'nda en sevilen ve en beğenilen, hayatımıza damgasını vuran şarkıları kralcılarımıza ulaştıralım. İstanbul'dan Metin Bey'e armağan olsun. Metin, hoş geldin, sefalar getirdin. Şarkıyı sevdikleriyle paylaşmayı ister. Fransa'ya bir dönelim. Fransa'dan Serap Hanım, bir hafta sonra Türkiye'de, memleketimde olacağım diyor Ankara'da. Sevdiklerinize kavuşmanız temennisiyle diyelim tüm gurbetçilere. Hediye edelim. Dönüş yolunda bizleri dinleyen gurbetçiler de var. Onları da unutmayalım. Mesajlarınız geliyor. İlker, iyi seyirler diyorum. Almanya'dan Fatoş Hanım'a armağan olsun şarkı. Niğde'ye selamlar, sevgiler. Çetin Bey çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Yolda seyir halinde seni dinliyorum Kaan. Sıradaki şarkıyı yanımda bulunan biricik aşkım Hüseyin'e hediye etmek istiyorum der Şule Hanım. Kazasız belasız sürüşler. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası.

0: beni hiç düşünme. Alışkın değilim, alışkın değilim buna.
1: İlaç gibi radyo.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Kayseri'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, ismim Ekrem, Gaziantep'te yaşıyorum. Kral FM'de Harbi Kız'ı dinlerken anonsu duydum. 15 Temmuz meydanına gelip hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı eşim Aynur ve çocuklarıma hediye ediyorum.
7: Yaşar Bozkurt, Gaziantep, 59 yaşındayım. Servis şoförüyüm. Anonsu duydum Kral FM'in. Otobüsün yanına vardım. Şifremi söyledim. Hediyeyi aldım. Tüm Gaziantep'lere selamlar olsun.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertler 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı ele aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah Beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Temat Yolu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

programın son saatinin içerisine girdik. 17 itibariyle vedamız var ve Kral Etkinlik Otobüsü'nün Kayseri'de olduğunu kralcılarımızla paylaşalım. Bugün sevgili kaptanımız bir sürpriz yapabilir. Kayseri'de bulunan ve bizleri takip eden dinleyenlerimize ufak bir tiyo verelim biz ve kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz telefonunuzda Kral uygulaması olması gerekiyor ve yayıncı arkadaşım şifreyi söyledikten hemen sonra otobüsün yanına ilk giden kralcımız değerli markalara ait 5 veya 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi oluyor. Bunu da paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Tabii ki bu bölümde dillere pelesenk olmuş, unutulmayan şarkılara yer veriyoruz. Rahmet ve dua ile analım Müslüm Baba, sonrasında Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'la devam ediyoruz kralcılarımız. Almanya'dan Nurhan Hanım'a armağan olsun şarkı, sevdiklerine, ailesine hediye etti. Ruki Hanım hoş geldiniz. İzmir'e selamlar, sevgiler gönderelim. Çalışma arkadaşlarıyla bizleri dinlemekte olan Bülent ve İbrahim, Ahmet'e de onlardan da sevdiklerine ulaştıralım Orhan Baba şarkısını. Sevgili Barış varlar, seni de unutmuyoruz. Barış kardeşimize ve sevdiklerine hediye olsun. Necdet Bey hoş geldiniz. Feride Hanım, ailenize ve sevdiklerinize bu özel şarkıyı hediye edelim ve kaldığımız yerden Alemin Kralı'nda programımıza devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
5: Sevenin halinden sevenler anlar.
4: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu. Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

Zaman su misali aktı geçti. Geldik veda faslına. Her zaman olduğu gibi sevgili kaptanımız Kaptan Şener az sonra mikrofon başında olacak. Program içerisinde tiyosunu vermiştik. Kral Etkinlik Otobüsü bugün Kayseri'de ve kaptanımız programa başlarken Kayseri'de bizleri dinleyen kralcılarımıza bir sürpriz yapabilir. Değil mi kaptanım? Bunun için Kral uygulaması cep telefonunuzda yüklü olmalı ve sevgili Kaptan Şener lokasyonu ayrıca şifreyi verdikten hemen sonra otobüsün yanına ilk giden kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum dinleyenlerimize. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun. Mikrofon Kaptan Şener'de.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider 45 dakika süren görüşmede süreç yasasını ele aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çerçeve yasayla ilgili değerlendirme geldi. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları atandı. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. Sözcü Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Gürlek, suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, öncesinde ise 2009 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin talepleri ele alındı. Oktay'ın ailesi olayda FETÖ bağlantısı bulunduğunu öne sürerek yeniden değerlendirme talep ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men bize baskı yaratıldı ifadesi yer alıyordu. İstanbul Bahçelievler'de bir gün önce tahliye edilen 6 katlı bina çöktü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevresindeki binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planında hatalar yaptığını kabul etti, özür diledi. Proje rafa kalktı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Temat yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CB Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili kanunumuza teşekkür ettik. Mikrofonu teslim aldık. Onun da ifade ettiği gibi bugün programı açar açmaz şöyle güzel bir haberle, hediye çekiyle başlayalım mı programa canlar? Kral etkinlik otobüsü yollarda biliyorsunuz ve sevgili kralcılar, siz güzel yüreklerle birlikte bu güzel seyri gerçekleştirirken bugün Kayseri'de olan Kral etkinlik otobüsümüzden hediye çeki verelim yine. Cep telefonunda Kral uygulaması yüklü olan ve vereceğimiz şifreyi doğru aktarıp ilk ulaşan kralcımıza 5 ya da 10 bin TL'lik sürpriz markalardan hediye çeki vereceğiz. 17 itibariyle sevgili kralcılar, Kral etkinlik

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
9: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
9: İlaç gibi radyo.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
12: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

0: Yolculuğumuz seyrimizde güzel şarkılarımızı paylaşmaya başladık bile. Şimdi programı açarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyon bilgisini paylaşmıştık. Kayseri'de demiştik ve sevgili kralcılar, ilk ulaşan dinleyicimiz, hediye çekimizin sahibi olan dinleyicimiz kimmiş? Mehmet Çelik. Mehmet Bey neler söylemiş? Kulak verelim.
1: Merhaba, ismim Mehmet Çelik. Kayseri'de yaşıyorum. Kral FM dinliyorum. İş dönüşü Kral FM dinlerken Sokulu Caddesi'nde Kral FM'in anonsunu duydum. Geldim, doğru şifreyi bilerek hediyemi aldım. Kral FM ailesine teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hediye çekinizi güzel günlerde kullanın. Sevgili Mehmet Çelik'e de selamlarımızı iletelim. Tüm Kayseri'deki kralcılarımıza, Kayseri'de bizlere kulak veren canlara da selam olsun diyelim. Türkiye turumuz kapsamında da Kayseri'de de bulunmuştuk. Çok güzel bir coğrafya. Hem ekibimize de bir selam gönderelim bu arada, değil mi? Kaptanımıza, orada bulunan bizim ekip arkadaşlarımıza da selam olsun, iyi yolculukları olsun. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye yollarında olmaya devam edecek. Sizlerle buluşuyor ve hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey anonsları sıkı bir şekilde takip etmek canlar. Hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'dan gelen mesajlarınız var. İlerleyen dakikalarda onları da paylaşacağım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
10: Borusan Next.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
12: 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatanda.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuz devam ediyor. İlk saati tamamlayacağız ama şöyle birkaç kralcımızı selamlamaya çalışacağım. Kimler dinliyor, nerelerden takipteler dillendirelim. Şenay Hanım selam olsun diyelim. Şarkıya cevap arayan bulurmuş diyor. Ya Mevlasını ya da demiş kalmış. Eyvallah. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Mehmet Ali kardeşim yazmış. Abi hoş geldin. Denizli Tavas'tan selamlar, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar diyor. Selam olsun kardeşime. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar kaptanım demiş. Pelo takipteydi. Selamlar diyelim. Dinlemedeyim kaptan, Çanakkale'den selam demiş Çiğdem Hanım'ın gönderdiği satırlar. Cengiz Aytmatov bir kitabında şöyle yazar. Biri Tanrı'ya sormuş. Eğer her şey zaten kaderde yazılıysa neden dilek dileyim ki? Tanrı gülümseyerek şöyle demiş. Belki de bazı sayfalarda sadece dilediğin gibi olsun diye yazmışımdır. Kutsal kitapta da ifade ettiği gibi değil mi canlar? Biz kaderinizi amellerinize, niyetlerinize göre şekillendiririz. Yani güzel düşünün, güzel şeyler gelsin hayatınıza. Hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Selamlar olsun, hayırlı cumalar şimdiden diyor. Turgay Varol'un ulaştırdığı satırlardı. Durdane Hanım, hoş geldin, sefalar getirdin can kaptanım. Çok huzurlu bir akşam diliyorum. Ben bugün yine trafikte, yanı başımda tabii ki her gün olduğu gibi rutinimiz, kaptanımızın o güzel şarkılarıyla ilerliyorum. Hollanda'dan kocaman selamlar, sevgiler demiş. Efendim trafik saati yoğunlaşıyor tabii malum büyük şehirlerde. Bakın Hollanda'da da aracında bizleri takip eden canlar var. Sizlere de şu anda araçlarında bizleri misafir eden tüm güzel yüreklere, kralcılara da iyi yolculuklar dileyerek bu şarkıları armağan edelim canlar. Günün sözü demiş, bir de onu da paylaşalım. Güzel bir hayat için yaşlılardan akıllarını, çocuklardan kalplerini alın diyor. Evet, çok güzelmiş değil mi söz? Haydi bakalım, ilk saatin şöyle güzel mesajlarını dillendirdiğimize göre bu saati bu güzel şarkılarla noktalayalım. Saat başı ana haber bülteni var. Bülten sonrası yine şarkılarımla sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider 45 dakika süren görüşmede süreç yasasını ele aldı. Çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Adalet Bakanı Gürlek, teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altına çizdi.
2: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
1: DEM Parti sözcüsü Doğan da ortak geleceğimiz için atılmış bir imza ifadesini kullandı.
3: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar, böyle bir önemi ve değeri de var.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Fidan, Ankara-Şam ilişkilerine dair mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
4: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazze'liler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yoktur. Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz.
1: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihale fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul Bahçelievler'de bir gün önce tahliye edilen 6 katlı bina çöktü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevredeki binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor. Can kaybı ve yaralanma olmadı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planında hatalar yaptığını kabul etti, özür diledi. Proje rafa kalktı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Sıcaklıklara ek olarak akşamları da yüksek nem eşlik ediyor. Yarın İstanbul açık 32, Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa açık 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Tem Otoyolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

İkinci saate hoş geldiniz sevgili kraldılar. Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saati böyle güzel hareketli karşılamış olalım. İlk saati de öyle tamamlamıştık değil mi? Sanat müziğimizin o güzel eserlerini paylaşmıştık. Yollardaki canlara şarkıları armağan ettik. Trafik saati başlıyor. Büyük şehirlerde trafiğin yoğunlaşacağı saatler, tatil kasabalarında da keza öyle oluyor artık. Malum yaz aylarında biraz tatil kasabalarındaki nüfus da artıyor, araç sayısı da artıyor. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Şarkılarımız yolunuza yoldaşlık etsin diyelim. Bizleri dinlerken görevleri başında olan kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, orman yangınlarına müdahale eden ekiplerimiz, her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. Mesaideki canlara iyi mesailer olsun, iyi çalışmalar olsun. İstirahatteki dostlara da iyi istirahatler diliyoruz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun, şarkılar sizler için konuşuyor.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600

0: seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Güzel bir nostalji rüzgarı estiriyoruz değil mi? İkinci saat böyle güzel şarkılarla seyre yolculuğa devam edelim. Nursel Koç dinliyormuş bizi. Selamlarımızı iletelim. Şarkılarımız armağan olsun diyelim. Tuba Zaman, kaptanım sesi kapatmadan bir de Müslüm Baba patlatırsan dadından yenmez diyor. Dinlemedeyim, iyi yayınlar. Sevgiler demiş. Sevgiler, selamlar olsun efendim. Filiz Kıtay takipteydi, bakıyorum. Oo, ne kadar çok yazmışsınız Filiz Hanım. Sadece bir mesaj gönderirseniz, böyle hepsini bir yerde toplarsanız süper olur. Ben de onu dillendirmeye çalışırım diyelim. Böyle parça parça hepsini okuyamıyorum. Muhterem ablamız, bazı şeyleri bazı insanlara hiçbir zaman anlatmayacaksın. Boş yere yorma kendini. Bırak insanlar inandıklarıyla, sense onların asla anlamayacakları doğrularınla yaşa. Sevimli dostlarımıza su ve yemek bırakalım. Bu sıcakta perişan oldular. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Seviyoruz seni İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar güzel insan. Allah'a emanet ol demiş muhterem ablamız. Çok güzel bir tavsiye. Kesinlikle katılıyorum. Yani doğadaki canlar, köpeklerimiz, kedilerimiz, kuşlarımız, daha ismini sayamadığım nice can. Hepsi bizlere emanet. Unutmayın. Sevgili Kaptan Şener'im, merhabalar. Bugün de sizi sahilde keyifle dinlemekteyim. Güneş, deniz, kum süper. İyi ki varsınız. Teşekkürler diyor. Samsun'dan Gülay Taşar'ın satırları ve Karadeniz'den selamlar demiş. Çok güzel bir deniz manzarası eşliğinde. Keyifli olsun diyelim günleriniz. Ayten Telmi, Ayten ablamız, kaptanımız, canımıza hoş geldin, sefalar getirdin. Huzurumuzun sesi, kalbi, gönlü güzel insan, evimizin gülüsün, cansın demiş. Ve eklemiş, elbisesi kirli olandan değil, düşüncesi kirli olandan kork demiş büyüklerimiz. Yırtık bir ceket onurdan bir şey eksiltmez ama çürümüş bir karakter her şeyi eksiltir. Unutmayın, değer kumaşta değil, duruşta. Kendine iyi bak, Allah'ım seni korusun. Çok sıcak Adana'dan selamlar, saygılar diyor. Bizden de Adana'ya selam olsun. Sevgili Eren kardeşim, selam olsun diyelim. Eren Bayrak takipteydi galiba. Tülay Güne söz bırakmıştı. Herkese iyi insan deyip açarsan gönül pencereni, kimi camını indirir, kimi çerçeveni. Şemsi Tebrizi'nin satırlarıymış. Yüreğinize sağlık, maşallahınız var bugün. Nuran Kazmacı da çok sıcak bir İzmir akşamından selamlar diyerek eklemiş. Ne güzel söylemiş Tolstoy. Varlığı bir şey kazandırmayan insanların yokluğu bir şey kaybettirmez. Bahanesi basit insandan kaliteli muhabbet çıkmaz. Bırak selamı, ziyan olmasın zamanın diyor. Maşallah, ne güzel satırlar ya. Neslihan Hanım, sizlere de selam olsun diyelim. Ünal Akkaya Sivas'tan takipteydi. Kız kardeşim talih oldu sizlerden. Kız kardeşim için bir şarkı istiyorum demiş. Ayrıca Sivas otogarında dinleyenlere armağan olsun diyor. Biz de armağan etmiş olalım. Efendim, ikinci saatin o güzel satırlarını dinlendirdik. Alemin kralında Kaptan'la Seyir efsane şarkılarla devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
5: Füsti Şeftali budur.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

merak etme sen. Aşkın yürek dağlarmış, garipler de severmiş, kara gözlerine yaşlar dolmuş.

Ve geldik vedaya, bizden bugünlük bu kadar diyelim sevgili kralcılar. Şarkılarımızı paylaştık, sohbetimizi paylaştık. Saat 17'de sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Arada hediye çeki de dağıttık değil mi? Keyifli güzel bir seyri geride bıraktık efendim. Tire Eski Oba Köyü'ne İsmet Duygun kardeşime selam olsun abi, iyi yayınlar demiş. Yüreğine sağlık, ev halkına selamlar diyelim. Sadık Gümüş, Talat Gülseren, Filiz Ataç, Selçuk Alpan, sizlere de selamlarımızı iletelim. Bir de Fransa Paris'ten yine Sultan Hanım takipteydi. Şarkılarımız ona darmağan olsun, veda şarkılarımız. Ve daha nice ismini sayamadığım kralcılarımız mesaj gönderip dillendiremediğim canlar. Hatta sessiz sedasız radyosunun başında bizleri dinleyen o güzel yürekler. Hepinize veda şarkılarım armağan olsun. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Perşembe gününü artık yavaş yavaş akşam saatlerini, akşam kuşağına bağlayacağız. Sevgili Melis'e mikrofonu şimdi teslim edelim. Kendisine iyi programlar diliyoruz. Bursa'ya mikrofonumuzu teslim ediyoruz. O da şarkılarıyla, sohbetiyle gününüze ortak olmaya geliyor. Hatta gün batımı vakitlerine ortak olmaya geliyor. Yarın yine aynı saatlerde huzurlarınızda olmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener efsanelerle usul usul.

0: güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Gündem. Net gündem.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ağustos Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Meclise sunulan çerçeve yasa ve yankıları bugün de haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider 45 dakika süren görüşmede süreç yasasını ele aldı. Geçelim habertürk.com'a. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ilk imzayı attı. Yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Sözcü.com.tr var sırada. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ye yeni il başkanları atandı. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. Sözcü Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Gürlek, suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, öncesinde ise 2009 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin talepleri ele alındı. Oktay'ın ailesi olayda FETÖ bağlantısı bulunduğunu öne sürerek yeniden değerlendirme talep ediyor diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi. Benzinde indirim, trthaber.com'dayız. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
1: Gündem. Net Gündem.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Sıcaklıklara ek olarak akşamları da yüksek nem eşlik ediyor. Yarın İstanbul açık 32, Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa açık 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
4: Tematoyolu Sapanca

0: Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe, yavaş yavaş haftayı tamamlıyoruz. Yavaş yavaş günü akşama kavuşturuyoruz kralcılarımızla beraber. Yine aynı mevkide karşılaştık. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi ileterek yolculuğuma başlıyorum. Birçok kralcımız yollarda, mesailer tamamlandı. Bugünü de atlatıyoruz çok şükür, sağlıkla sıhhatle sevgili kralcılar. Akşam mesaisine başlayan dinleyicilerimiz de var. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Trafikte olan kralcılarımıza sabırlı yolculuklar dileyelim. Uzun yollardaki kaptanlarımıza da selamlarımızı ileterek yayınımıza başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Esir'de Poyraz hala kuru ve çok sert, gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var, sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında. Lezzet.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlayabilirsiniz.

0: Evet, şarkılarımızın arasında yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım kralcılarımızla. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları selamlamak, ben de buradayım demek isterseniz sevgili kralcılar. Hemen programın başında birçok dinleyicimiz biliyor ama hep söylüyoruz, ilk defa karşılaştığımız ya da uzun zamandır dinleyip hiç ses etmeyen dinleyicilerimizi yayınımıza davet edelim. Şöyle muhabbetimizi de başlatalım. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.
1: Radyoların kralı.

Evet, bu akşamın ilk selamını gurbet ellere gönderiyoruz. Dortmund'dan İsmail kaptanımız selamlamış. Aleyküm selam kaptanım. Teşekkür ederim. Sana da iyi akşamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum sağ salim. Sıradaki şarkıyı Melis Can demiş. Sevenler için çalar mısın? Çalarım tabii kaptan. Sevenlere çok şarkımız var bizim. Zaten sevenlerin radyosu burası. Öyle değil mi? Bütün şarkılar öyle. Çok özleyenlere, özellikle hasretlik çekenlere, ayrılık acısı çekenlere ilaç gibi şarkılarımız vardır. İsmimizle müsemma, ilaç gibi radyonun da öyle şarkıları olması gerekir. Değil mi İsmail Kaptan? Yolun açık olsun. Sevenlere armağan edeceğim sıradaki şarkımı. Bugünün şifresi nedir diye sormuş bir kralcımız Yasemin. Yasemin, ben programımda herhangi bir şifre vermeyeceğim bugün. Otobüs için soruyorsun galiba. Yarını beklemeye devam et. Olur mu? İnşallah kazanırsın hediye çekinden sen de. Muhterem ablacığım yerini almış. Hoş geldin Melis demiş. Hoş bulduk muhterem abla. Sen de hoş geldin. Radyosu her daim 7/24 açık olan dinleyicilerimizdendir muhterem abla. Bir şarkıyı hak eder. Armağan edelim. Haydi bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz asitli hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
7: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
16: Handi Kredi.
17: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yayın.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Adana'ya gidelim. Ayten Hanım'ın selamını alalım. Hepimize çok keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Selam ediyorum kralcılara Adana'dan demiş. Aleyküm selam. Bütün kralcılar adına aldım o selamı. Ben de size güzel bir türkü armağan edeyim. Seversiniz inşallah. Bir de Adana'da havalar nasıl diye bir sorayım. Söz konusu Adana olunca, mevsim yaz olunca, değil mi? Tahmin ediyoruz tabii az çok ama bizde de birkaç zamandır, birkaç gündür bu hafta salıdan itibaren yüksek nem oranı var. Sizi anlıyoruz. Gündüzleri çok sıcak, şu saatler itibariyle bir nem bastırıyor bizi, uyutmuyor gece vallahi. Sağ salim Ağustos ayını da bir atlatsaydık sonbaharla birlikte, şöyle Eylül ayıyla birlikte daha rahat nefes alacağız nasip olursa. Adana'mıza çalalım bu güzel türküyü. Selam edelim oradaki kralcılarımıza.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Temat yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sezgin Yıldız, Eskişehir'den bizi dinleyen bir kralcımız. Mesajı gönderen Sezai demiş ki, abimin doğum günü, ismi Sezgin Yıldız. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde şarkısını armağan edebilir misiniz abime? Edebilir miyiz acaba? Şöyle bir babalar listeğine doğru bir yaklaşalım, az bir zamanımız kaldı. Uydurabilirsek kırmayalım sizi. Sezgin Bey, doğum gününüz kutlu olsun, mutlu olun senelerce. Ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber sağlıkla, sıhhatle nice yıllar diliyorum. Bugün yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımıza da hem babalar resiteli şarkılarımı hem şimdi çalacağım şarkıyı armağan ediyorum.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılar çalar. İşte ispatı dediğimiz o zaman dilimi geldi. Babalar Resiteli Müslüm Baba'yla açılacak bu akşam sevgili kralcılar. Ne çok Müslüm Gürses'ten şarkı isteyen dinleyicimiz var. Bu akşam sanki hep var da bu akşam sanki çok daha fazlaymış gibi. Hepinizin istek şarkılarını çalsak 2 saat boyunca sadece Müslüm Gürses çalarız sevgili kralcılar. Fena da olmaz aslında. Ama Ferdi babamız var, İmparator var, Orhan baba var. Ondan sonra daha güncel şarkılarımız var, unutulmayanlar var, Kamuran Akkorlar var, duydunuz Azer Bülbüller var, var da var. Hepsinden birer şarkıyla bu akşamı da artık yavaş yavaş kapatacağız. Mustafa Gençoğlu isimli kralcımız Kayseri'den dinliyormuş. Öyle böyle bir Kral FM hastası değilim ben demiş. Bakın çok net söylüyorum ve yazıyorum. Büyük hayranıyım Kral FM'in. Allah Allah. En sevdiğimiz mesajlar. Teşekkür ederiz sevgili Mustafa. Sağ olasın. Çok çok eski bir dinleyicimizsin zannediyorum. Radyosu hiç kapanmayan dinleyicilerimizden bir tanesisin. Öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Çok büyük bir samimiyetle yazmışsın yani onu hissettim. Senin içinden gelen gibi de okumaya çalıştım. Biz de Kral FM'in hastasıyız. Neden biliyor musun? Biraz önce bir kralcımızın doğum günüydü. Kardeşi abim için bu şarkıyı çalar mısınız diye mesaj atmıştı. Kırmamaya çalışırım dedim. İşte tam o noktadayım şu anda. Biz de bu yüzden Kral FM'in büyük hayranıyız. Hem programcısıyla hem dinleyicisiyle. Açalım radyomuzun sesini, bakalım keyfimize.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

O dönemin şarkıları olmazsa olmaz elbette. Ben bugün veda şarkılarımla sizi 90'lı yıllara götüreceğim. 92-93'te bırakacağım sevgili kralcılar. Bakalım Erdem hangi yıllara götürecek çalacağı şarkılarla. Hayatımızın en güzel dönemlerinin olduğu zamanlar. Özellikle hep söylüyorum 80'li yıllarda doğup ya da 70'lerin sonlarında doğup 90'larda böyle çocukluğunu, gençliğini yaşayanlar için o dönem başkadır. Hep de konuşuruz bunu eski dostlarla, eski arkadaşlarla. Ben mahalle arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yani birlikte top oynadığımız, birlikte ip atladığımız, birlikte okula gittiğimiz, aynı ilkokul sıralarını, ortaokul sıralarını, hatta lise sıralarını hep beraber paylaştığım arkadaşlarımla, dostlarımla, farklı farklı şehirlerde olsak da, hayat bizi bambaşka yerlere sürüklemiş olsa da, eskisi kadar belki kavuşmalı görüşmeler olmasa da, aynı sıcaklıkla, aynı samimiyetle, aynı güzellikle görüşmeye devam ederim. Bugün de hatta bu konuyu tekrar bir gündeme getirdik. Hep eskileri andığımız için insan herhalde yaş ilerledikçe eskiyi daha çok hatırlıyor oluyor. Bilmiyorum, yaşayarak öğreniyoruz bunu. 95-2005 arası hayatımızın en güzel dönemiymiş. 90'ların başını da sayalım hadi. 90-2005 arası. Ondan sonra bir değişti dünya, bir başkalaştı. Teknoloji girdi işin içine. Samimiyet kayboldu. Kolay kolay artık kimse hayatına yeni insan almıyor. Çünkü tanımak zor. Güven mefhumu ortadan kalkmış durumda. O yüzden ne varsa eski dostlarda var. Eski mahalle arkadaşlıklarınızda var. Ortaokul, lise, ilkokul sıralarında böyle bir ekmeği bölüştüğünüz ve bugüne kadar taşıdığınız o dostluklar da var. Allah eksikliklerini göstermesin gerçekten. Kolay değil şimdi öyle dostluklar, öyle temeller atmak. Hem de hiç değil. Yok yani hayatımızda. O yüzden sahip çıkalım birbirimize, güzel dostluklarımıza, iyi niyetli, merhametli arkadaşlıklarımıza. Yarın akşam saat 19'da sağlık sıhhat olursa alacağım şarkılarımı, geleceğim Alemin En Kral Radyosu'na. Hep beraber çalacağız, dinleyeceğiz, arada da muhabbet edeceğiz. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tematoyolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi Aydın istikametinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapalı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde iki güzel saati beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bu aralar Burhan Çaçan'ı çok sık anıyoruz, çok sık yad ediyoruz. Hep de onun ayaz geceler gibi, vurun dalgalar gibi, akşam olmadan gibi öyle klasik şarkılara imza atmış ki. Tabii o dönemde Burhan Çaçan çok popüler olduğu için şarkıları da çok popüler. Dolayısıyla farklı farklı tarzlarda bu şarkılar hep söylenmiş, hep de söylenmeye devam ediyor. Bu sefer de Taverna'nın Kralı yorumlamış.

0: Sevgili Ergün kardeşim yine şelale sitesinde bütün ekibi toplamış. Tabii hava sıcak olduğu için herkes o güzel yeşillikler içinde büyük bir ihtimalle püfür püfür bir vaziyette bizlere kulak vermişler. Sezgin abi, Recep abi, Murat abi, Seniye Hanım, Leman Hanım, Arzu Hanım ve Ayla Hanım. Eyvallah. Hoparlörden tüm masaya vereceğim demiş. Ekibi toplamış. Peki. Şelale sitesine de selamlarımızı iletelim. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Güzel bir Ümit Besen şarkısı. Yücel kardeşim. Vallahi bugün sana diva gönderemeyeceğim maalesef. Çünkü bugün Perşembe. Bugün taverna gecesi. Dolayısıyla Bülent Ersoy başka bir güne sözüm olsun. Tamam kardeşim.
1: Kral, Kral, Nöbetçi Erdem.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sana dedim, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık

hasret ki çakıp taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı.

0: Özgül Hanım'ı unutmuşuz valla, benim suçum değil ya. Ergün kardeşim unutmuş. Özgül Hanım'a da selam olsun. O da ismi geçmeyince çok güzel üzülmüş. Avrupa kupalarında dün Fenerbahçe çok güzel bir skor aldı. Çok net bir skor aldı. Şimdi de Beşiktaş deplasmanda Krakow muydu? 1-0 önde sevgili kralcılar. Belki yollarda olanlar vardır, bir yerden bir yere seyri sefer halinde. Kral FM'i dinliyor ama bir yandan da maçın skoru ne oldu diye, maça mı dönsem, Kral FM'de mi kalsam, böyle ara tereddütte kalanlar vardır. Onlar için de Beşiktaş maçını hatırlatmış olayım. Beşiktaş deplasmanda 1-0 önde, onları da tebrik ediyorum.
1: Kral, kral, nöbetçi Erdem.

0: Marmara Ereğlisi'nde festival coşkusu başlıyor. Üçüncü geleneksel karpuz festivali birbirinden renkli etkinlikler ve ücretsiz konserlerle bu yılda sizleri bekliyor. 7 Ağustos Cuma akşamı Mahsun Kırmızıgül.
1: Sevenin halinden sevenler anlar.
0: Ve 8 Ağustos Cumartesi akşamı ise Derya Ulu Marmara Ereğlisi sahilinde en sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Medya sponsoru Kral FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet Beşiktaş'ı tebrik edelim. Deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Kralov'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçta böylelikle artık buradaki maçı da rahat bir şekilde güzel bir skorla kazanacağını tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen güzel bir galibiyet aldı. Tebrikler Kara Kartal'a.

Hayat acımasız, bizler savunmasız. Yargı mahşerde hayırda şerde. Şu insanlık nerede? Ben bütün dostlarımı kendim gibi bildiğim için kaybediyorum. Ama olsun. Ben insanları, ben yaşamayı ve ben sevmeyi çok seviyorum.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

Evet benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız, suçuysanımız olduysa affola. Kabirene kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa Cuma akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan
2: İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, güzel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarımızla devam edeceğiz. Öncelikle tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Mesajlar gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Sesli mesajlarımızı ve yazılı mesajlarımızı saat 02.30'a kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 00. WhatsApp hattımızdan hem yazılı mesajlarınızı hem de sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Evet, az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 0, 0532 703 92 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz dedikten sonra devam edelim mesajlarımızla. Sevgili Erhan'dan gelen bir mesajımız var. Erhan şu anda Bursa Yenişehir'de bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle Ayhan dayıma sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan abi demiş. Uzun yolda sizleri dinliyoruz. Buradan Eskişehir'de olan tüm sevdiklerime selam olsun diyor Ayşenur. Yollar açık olsun hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Trabzon'dan hayırlı yayınlar, şu anda seni dinliyorum diyor Bilal. Yine gelen mesajlarımızdan hayırlı geceler, hayırlı yayınlar Kadirhan, İstanbul'dan Ersin Can, bizi dinleyen herkese selam olsun diyor. Isparta'dan Günnur'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, İbrahim Erkal'dan bir şarkı armağan edersen çok mutlu olurum. Özellikle eşim Hasan ve Antalya'dan gelen Leyla'ya armağan ediyorum. Aynı zamanda Van'da şu anda seni dinleyen sevdiklerime de selam olsun demiş. Bu arada sözümüz olsun, birazdan İbrahim Erkal'ın güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Hayırlı geceler Mikail Aksu, Kral FM'i her fırsatta dinliyorum demiş, eksik olmasın. Tüm dinleyenlere Almanya'ya bolca selam göndermek istiyorum sevdiklerime diyor. Diğer taraftan sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye başlayacağız. Öncelikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken alttaki müziğin sesini kayıt esnasında kapalı tutarsanız sesleriniz bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinize paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 0'dan sesli mesajlarınızı da bekliyoruz.

0: Düzce'den Cengiz'den gelen bir mesajımız var. Eşim Emine ile seni dinliyoruz Kadınan demiş. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. Şevval İstanbul'dan iletmiş sevgili kralcımız mesajı. Devamında bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için diğer yazdıklarını göremiyorum. Adana'dan Münevver'den bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan. Kayseri'den Özlem. Şu anda seni dinliyorum demiş. Seçtiğin şarkıları tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Taner Trabzon'dan, Boztepe mahallesinden şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle kızım Asya için Gülden Karaböcek'ten bir şarkı diyor. Sözümüz olsun. Yine Ankara'dan Nurettin, programınızı keyifle dinliyorum. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum demiş. Selamlar, güzel yayınlar. Kayseri Gültepe'de bulunan sevgilim her şeyim İsmail'e. Sıradaki şarkı armağanım olsun diyor Gizem. Sevgili Huriye'den gelen bir mesajımız var. Fransa Lyon'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Ankara Mamak'tan Zuhal Sarı. Yine mesajlarını ulaştıran kralcılarımızdan. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: İyi geceler Kadirhan abi. Şu anda Eskişehir'den Kıbrıs'a yolculuktayız. Severek dinliyoruz. Buradan Eskişehir'le tipi cezaevinde yatan babam Mustafa Kemal Çorbacı ve kardeşim Mert Ali Çorbacı'ya selamlarımı iletiyorum. Severek dinliyoruz abi. İyi geceler.
0: Evet, yolu açık olsun sevgili kralcımızın. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Kadirhan abi nasılsın? Manisa'dan Nezih. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Kolay gelsin Kadirhan abi. Sevgiler, selamlar olsun Manisa'dan.
3: Yaş Kimi Radyo.

0: Ankara'dan Nurettin'den gelen bir mesajımız var. Programımızı keyifle dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Trabzon'dan Yeşim'e selam olsun. Yine Ankara'dan seni dinliyorum demiş Zuhal. Sivas'tan Hamdi Kavak selamlar iletiyorum diyor. İyi geceler. Konya Bozkır'dan Murat Tarhan. Ramazan Yorulmaz da şu anda bizleri dinlemekte. Kadirhan abim hayırlı yayınlar. Denizli Ankara yolunda tüm kralcılara selam gönderiyorum diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Yine Diyarbakır Bismil'den Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Musa kardeşim için gelsin diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Sultan Almanya'dan İzmir'deki çok önem verdiğim Serkan için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Devam edelim mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Mehmet Karagöz ben. Almanya'da şu anda paydos ettim. Eve doğru yoldayım ve seni dinliyorum. Özellikle benim için bir şarkıya yer verirsen bizleri mutlu edersin demiş. Yol açık olsun. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Şevval şu anda Karabük cezaevinde olan Hakan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Libya'dan sevgilerimi gönderiyorum Kadirhan, kolay gelsin demiş. Yiğit'e ve tüm Kayseri'ye selam olsun diyor Soy'dan. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler. Almanya'dan gelen bir sesli mesajımız var.
1: İyi geceler, iyi yayınlar Kadirhan kardeş. Ben Almanya'nın Erdinç şehrinden Samsunlu Erkan. İstanbul'daki bütün parçalar gurbetçi kardeşlere gelsin. Kral dinleyen sevgili dinleyicilere gelsin. Ben de nasipse cumartesi günü vatanındayım inşallah. Krala selam, damara Kadirhan kardeşle devam.
0: Evet, selam olsun bizden de Almanya'ya, Erkan'a. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Onlar da gurbetçilerimiz de uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin çoğu karayolunu tercih ediyor. Şu anda yolda olan tüm gurbetçilerimize de selam olsun. Hem onlara hem uzun yol kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, uykusuz yola çıkmayarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz dedikten sonra bir mesajımıza daha da devam edelim.
2: İyi akşamlar Kadirhan Bey. Ben Ankara'dan Aynur. Çocuklarım ve İstanbul'da yaşayan ikiz kardeşim Saynur ve çocuklarına ve eşine armağan ediyorum. Güllü'den Öğrettin Bana adlı şarkıyı istiyorum. İyi akşamlar tekrardan.
0: Evet, sözümüz olsun, birazdan Güllü'den de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Son bir sesli mesajı daha paylaşalım.
3: İyi geceler Kadirhan abim. Balıkesir'den Berkay ben. Eşime, kraliçeme onu çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum.

Konya'dan Tuzlukçu köyünden gelen bir mesajımız var. Sevgili Buse'den gelmiş mesajımız. İyi yayınlar Kadir Han, İstanbul'dan, Silivri'den sana çok selamlar. Biz dört kafada Cihan, Ömer ve Nihat seni dinlemekteyiz demiş. Programını takip ediyoruz. Güzel bir şarkı da bizim için çalarsan bizleri mutlu edersin diyor sevgili kralcımıza. Selam gönderelim. Bursa Gemlik'ten Yeşim Turcan, Yenişehir Kapalı Cezaevinde yatan kardeşim Cansu'ya gelsin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Kadirhan seni dinliyorum demiş. Tokat'tan Yeşim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Uşak'tan Diler'den gelen bir mesajımız var. Adem Yıldırım için bir şarkı istiyor. Bodrum'dan selamlar, iyi geceler Alparslan. Oğlum Doğa İlver'le seni dinliyoruz diyor. Selam gönderelim. Kadirhan kardeşim Ankara'dan Fahri ben. En değerlime gelsin diyor. Kocaeli'den Seyit. Savaş'la bizleri dinlemekte. Kadirhan Antalya'dan seni dinliyorum diyor Feride. Sıradaki şarkıya eşim Arif'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine İstanbul'dan Silivri'den gelen bir mesajımız var Hakan'dan. Evet, selamlar Kadirhan, balkonda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sivas'tan Aslı, Hatay'dan Ece'den gelen bir mesajımız var. Her gece olduğu gibi seni dinliyoruz diyor.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.

İyi yayınlar Kadirhan, Karabük'ten Nur, şu anda seni dinleyen Emre'ye gelsin demiş. Hollanda'dan Emine ablamızdan gelen bir mesaj. Kadirhan, Sivas'tan yazıyoruz. Oktay, Süleyman, Okan, Furkan, şu anda parkta seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Ahmet Sakarya Karasu'dan, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Özellikle canım eşime gelsin, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Samsun'dan selamlar Kadirhan, Samet. Gece mesaisinde seni dinlemekteyiz. Sevgili Hamit Ustam'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim. Giresun Dereli'den Ekmek Fırını'nda seni dinliyoruz. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Süleyman Aktaş'a ve arkadaşlarına da selam gönderelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan iyi yayınlar diyor. İstanbul'dan sevgili kralcımız Hakan Uysal'a armağan edersen sevinirim. Şu anda bu mesajı gönderdiğimden haberi yok. Sürpriz olacak demiş Şevval. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Sabretmek çok zor, bekletilmek çok zor.

0: bir daha göremeyeceğim seni. Ohurçun saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Karabük'ten sevgili Nur'dan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Kadirhan abi Kuşadası'ndan seni dinlemekteyiz demiş Aysu. Şu anda seni dinleyen Serkan'a onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Devam edelim mesajlarımızla. İstanbul'dan Ceyhan, ben özellikle canımdan çok sevdiğim eşim Aşim'e gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Eskişehir'deki değer verdiğim Süheyla için sıradaki şarkı diyor Aydın'dan Metin. Kadirhan abi seni dinliyoruz demiş. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime Fatma Yıldırım'dan selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Figen'den gelen bir mesajımız var. O da Kayseri'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sivaslıyım ama şu anda Kayseri'de seni dinlemekteyim demiş. Kadirhan abi Almanya Köln'den taksici Mehmet. Bugün eşim Sıdıka ile evlilik yıl dönümümüz. 30 yılı geride bıraktık. Daha nice güzel yıllara eşim Sıdıka'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Mutlulukları daim olsun. Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Mehmetcan Kıratlı'dan gelen bir mesajımız var. Sakarya'da şu anda bizleri dinlemekte. Asker arkadaşım Devrem Emre Ergin'le seni dinliyoruz. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Yine mesajlarımızdan Selma'dan bir mesaj. Hollanda'dan takip ediyorum. Kısmetse yarın tatile ana vatana gidiyorum. Bugün evliliğimizin 27. yılı. Sıradaki şarkıyı şu anda Türkiye'de tatilde olan eşime ve iki oğluma armağan edersen mutlu olurum. Hollanda'dan selam göndermiş Selma Mine Emirda. Bizden de onlara selam olsun. Tüm gurbette olan kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım.

0: Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Marmara Ereğlisi 3. Geleneksel Karpuz Festivali için geri sayım başladı. 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival. Konserlerden spor etkinliklerine, çocuk aktivitelerinden ikramlara kadar birbirinden renkli organizasyonlarla 2 gün boyunca Marmara Ereğlisi'ni festival coşkusuyla buluşturacak. Festivalin müzik programı ise birbirinden sevilen iki sanatçı ağırlayacak. Festivalin ilk günü Türk müziğinin güçlü isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, ikinci günü ise sevilen sanatçı Derya Ulu sahne alarak binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu arada festival programının sunuculuğunu ise başarılı sunucu Özlem Yıldız üstlenecek. Festivalin medya sponsoru Kral FM dedikten sonra gelen mesajlarımızla devam edelim beraberliğimize. Kayseri Bünyan'dan gelen bir mesajımız var. Yanımda olan arkadaşlarım Ali Efe ve Ubeyde kardeşime gelsin diyor Harun Barış. Şişli'den, İstanbul'dan Neşe Gül, Mardin Midyat'tan Nursen Akalan, eşim Sedat da seni dinliyoruz Kadir Hanım demiş. Kadir Hanım abi selamlar. Seni büyük bir keyifle dinliyorum. Sesine, yüreğine sağlık. Severek ayrılmak zorunda kaldım. Hasan için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Gebze'den sevgili Kübra.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Hasan, şu anda Hatay'dan Konya yolculuk halindeyim. Bana da güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Marmaris'ten Burak'tan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Bizden de ona selamlar. Balıkesir Akçay'dan iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Kırıkkale'de seni dinleyen oğlum İbrahim'e gelsin diyor. Sevgili Ayşe Tan Koş. Kadınan abi selamlar, Batman'dan Servet Aytekin Azat kardeşimle seni dinliyoruz demiş. Yine Nevşehir'den Dilaver'den gelen bir mesaj. Bir taraftan çalışıyorum Kadınan, diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim. Aydın'dan Metin'den gelen bir mesajımız var. Yine Rukiye seni dinliyorum diyor. Kendim için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Lüleburgaz'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Abdülkadir'den gelmiş mesajımız. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş. Evet, sanırım sesle bir sorun oldu. Şu anda tekrar kralcımızın göndermiş olduğu sesli mesajı paylaşalım.
1: Selamlar Kadiran abi, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı Kayseri Gültepe'deki İsmail Eker için rica ediyorum. Bazen sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tek bildiğim aklımda, kalbimde hep onda. Onu çok seviyorum. Yeter ki sen iyi ol. Bugünler de geçecek. Ben hep aynı sevgiyle seni bekliyor olacağım. İyi geceler.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyim. Hoşça kal. Kapatamadık mazden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyada.

0: İyi geceler Kadirhan demiş Muhammed. Koyulcisar'dan seni dinliyorum. Gece nöbetindeyiz Mehmet arkadaşımla. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Balıkesir Akçay'dan şu anda seni dinliyorum diye gelen bir mesajımız var Özlem'den. Barış Kaplan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Sırada güzel bir şarkısı var. Devam edelim. Hayırlı geceler Kadirhan diyor sevgili kralcımız. Çanakkale'den bize göndermiş mesajı ama ismini belirtmemiş. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hasan Tüfekçi'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Manisa Kırkağaç'tan seni dinlemekteyiz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bulgaristan'dan gelen bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi iyi akşamlar. Ben Rasim, burası Bulgaristan. Delerman'dan selamlar, saygılar. Sıradaki parça kızlarıma gelsin. Sağ olun, var olun.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Evet, 01.55 saatlerimizi bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: İlaç Gibi Radyo.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?